Hai ona da sultan da gözü çıldı bunun için. Yılın ne için mani uçudan bu çıldı bu için bu. Papi, ötün bol, al yüzü bakan. İp parti de için mani, kuruş kuru. Ali vası brenne, çıdı gos, al gos, ara de güge set, yedir, aferin, tamam. Hay yürü parlı ne gos, arı brenne ne gönü. Her işin ucu duvandı kandı gos, çıdı ne gos, yudu var, ye bort, aferin de buri. Tamam, hay yürü ben anak, uçudu ne duvandı kandı gos, eşe zirin ne gönü tuvandı çıvandı kandı kandı gos, you know. Hay yürü ben de gos, ucu kandı lan çıdı ipak, paket ucu supermarket, ye, niye, aferin de buri, çıdı kandı kandı kandı kandı kandı Arrivederci.